0: Yeri dasardıkan
1: sayın.
0: Yeri dasardıkan sayın. Yeri dasardıkan sayın.